neler cumali dünya acımı tredin yolda gazarmamı kavşap deme karın inşallah kave garden ya çimin gün idale ile şamda temen ve deme bazin ile da sa kamera kalıp işte kızı maka arranlıka bir tasa gazer bavle deri duvara ka haydari hanibu kavmali.

Azinay karinay lalinay gejinay erimde çıma bayare mahzale de kalbe de kalbe de garinem Kadiye kulu kıldana kade fede verin seni kavra kora bilu lo lo lo